Onu dinleyebilirsin. Onu hafifçe sallayabilirsin de. Kalbin durmadan sadece senin için atıyor. Hayatı boyunca senin için iyi şeyler düşünülmüştür. Belki bu cümleyle bir gidersin biraz. So, Alina, this is for you. Thank you so much being my niece.